Shira mu gitabo cyawe cy'urwibutso uzobukoze mwami. Turaguhamagaye rero nk'Imana yacu ngo uzubane natwe muri iyi nteguro. Twemerere tukwereke abagwariye mu bitaro bikuru na bitoya. Turakwinginga